0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: kıymetleri çık.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarifine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz Çeşitleri 18 manat 99 kepik 3.9 litrelik Persil Yucu Genç Çeşitleri.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serfeli teklifler için. Bravo.
2: Doğru seçim.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ADV Gebzin avtomatik olarak ADV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
2: Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Bilitinlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağ için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağ için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Toçal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kere yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gebsin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik. 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 İyul tarihlerində 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet 1 kilogram. Hicaz teze bütöv toyu 4 manat 79 gepik. 1 kilogram. Ankor kereyağı 22 manat 95 gepik. 1,8 litrlik. Oluna günebakan yağı 7 manat 49 gepik. Teklifler 12 İyul tarih

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için. Bravo.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kimet 1 kilogram. Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 kapik. 1 kilogram. Ankor kereyağı 22 manat 95 kapik. 1.8 litrelik. Oluna güne bakan yağı 7 manat 49 kapik. Teklifler 12 İyul tarihine dek.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 mana.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Pinal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
0: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, hallonda.

serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Bilitinlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fürsatı kaçırmayın.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için. Bravo.

Lavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlərində 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfelidi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Pinal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: yüksək keşbək qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Super kıymetler, serferi teklifler için. Bravo!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fürsat. 41% indirimle yalnız 10-11 İyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet 1 kilogram. Hicaz Teze Bütöv Toyuk 4 manat 79 kepik. 1 kilogram. Ankor Kereyağı 22 manat 95 kepik. 1.8 litrelik. Oluna Günebakan Yağı 7 manat 49 kepik. Teklifler 12 İyul tarihinde.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat.

seçim. Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek. 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri. 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri. 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler. Serperi teklifler için. Bravo.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Pınar Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Pınar Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 kepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 kepik. Süper kıymetler serperi teklifler için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

0: Evet, sen ol.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
0: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Bilitilik Kostadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serferi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: yüksək cashback qazan. Super fürsətlər üçün bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuyucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Super kıymetli serferi teklifler için.
2: Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo Radio'nu dinleyirsiniz.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. Biletinlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kere yağı 10 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.

Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Biletinlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Gülçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik, 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo!

0: Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Çeşitleri 18 manat 99 gepik 3 tam 10'da 9 litrelik Persil Yucu Gel Çeşitleri 18 manat.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet 1 kilogram. Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 kepik. 1 kilogram. Ankor kere yağı 22 manat 95 kepik. 1,8 litrelik Oluna güne bakan yağı 7 manat 49 kepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Günal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo. Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.
1: Bravo'dan mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10

Bravo'dan, Ella'dan, Ella Kıymet 1 kilogram. Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 kepik. 1 kilogram. Ankor kereyağı 22 manat 95 kepik. 1,8 litrelik. Oluna güne bakan yağı 7 manat 49 kepik. Teklifler 12 İyul tarihine de geçerlidir. Ella Kıymetler için. Bravo!

0: Bravo da süper yemekle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bitöftoyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram Ankor Kereyağı 22 manat 95 gepik. Süper yemekle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Biletinlik Postadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Geçerlidir. Ela giymekler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Yeniliği dağıt, şansını artı. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Normal sularını al. Bravo Mobil tedbirinde. Ştamp toplamaya ele indi başla. 5 ştamp tamamla. 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11

0: Bravo'da süper giletler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper giletler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper giymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da süper giymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper giymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper giymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat.

0: Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Bilitinlik Postadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da evla teklif.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerində 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 qəpik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper qiymet, sərfəli təkliflər üçün. Bravo!

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo.

0: Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Biletinlik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Erla teklifler. Sizi

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat.

0: Bravo da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teknikler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Super kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Super kıymet. Serperi teklifler için.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yücügil çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serfeli teklifler için. Bravo.

0: Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da əla təkliflər.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 mar-

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Günal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
2: Bravo, doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

gram. Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşremiyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet.

0: Bravo'da Mühteşem Fürsət. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrlik kırlangıç, qarğıdalı yağı 10 manat 99 qəpik. Bu fürsəti kaçırmayın. Super qiymət sərfəli təklifləri üçün. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'da 2 kısal günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrlik pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Super kıymetli serperi teklifler için. Bravo!

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz Şeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Gel Şeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da Erla Teklif.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

0: iyi başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 gepik. 1 kilogram Ankor kereyağı 22 manat 95 gepik.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Tünebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat.

0: 5 dampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı tuzsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela kıymet.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper.

0: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 iyul tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 22 İyul tarihine dek 1 kilogram Göçay çanak peyniri 8 manat 89 kepik, 1 kilogram Valio kereyağı 24 manat.

0: Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Nar mahsullarını al. Bravo Mobil tepkiginde ştamp toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 Eylül, 11 Eylül tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tepkiginde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 Eylül tarihlerinde 1 kilogram peygah kere yağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram Hicaz teze bütöv toyuk 4 manat 79 kepik. 1 kilogram Ankor kere yağı 22 manat 95 kepik. 1,8 litrelik Oluna güne bakan yağı 7 manat 49 kepik. Teklifler 12 Eylül tarihinde de geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.

Bravo da süper giyimler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. 41% indirimle yalnız 10-11 Eylül tarihlerinde 1 kilogram Tocal kereyağı 10 manat.

0: yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Normal sularını al, Bravo Mobil tepkiginde ştamp toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tepkiginde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peka kereyağı 12 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet 1 kilogram. Hicaz teze bütün

0: Super Dilek'le sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Birsil Yucu Gel Çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo Bazar'da evla teklifler sizi gözlüyor. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkın pomidor 49 gepik. 1 kilogram teze soğuk.

0: başla. 5 tampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidir. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peyga kereyağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ella'dan, Ella kıymet.

seçim. Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 yıl tarihlerinde 2 litrelik kırlangıç kargıdalı yağı 10 manat 99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Süt kereyağı 15 manat 99 kepik. Serferi teklifler ve keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: 5 dampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul, 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tedbirinde geçerlidi. Bravo'da mühteşem fırsat. Yalnız 11-12 İyul tarihlerinde 1 kilogram peyga kere yağı 12 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifleri için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan, Ela'dan, Ela Gimet.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihte de 2 litrelik final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihte de 2 litrelik final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.